0: seçim kampanyasını başlattı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
3: Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 20 Temmuz Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Şupağın tartışması sürüyor. Asıl mesele taşıyıcı annelik mi yoksa seçim hesapları mı? CDU'nun önde gelen isimlerinden ve Bundestag'taki CDU-CSU grup başkanı Jens Spahn taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olmasının ardından başlayan tartışmalar üzerine görevinden istifa etti. Spahn, özel hayatındaki tercihle üstlendiği siyasi görevin gereklerinin artık bağdaşmadığını belirterek istifasını CDU Genel Başkanı ve Başbakan Friedrich Merz'le CSU lideri Markus Söder'e sundu. Tartışmanın odağında ise yalnızca Spahn'ın özel yaşamı değil, yıllardır savunduğu siyasi çizgiyle kişisel tercihi arasındaki çelişki yer alıyor. CDU ve CSU bugüne kadar etik gerekçelerle taşıyıcı anneliğe karşı çıkarken Spahn da Sağlık Bakanlığı döneminde bu uygulamanın yasallaştırılmasına açıkça karşı çıkan isimlerden biriydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde taşıyıcı anne aracılığıyla baba olduğunun ortaya çıkması bu nedenle parti içinde ve kamuoyunda yoğun eleştirilere yol açtı. Ancak birçok siyaset gözlemcisine göre tartışmanın asıl belirleyici unsuru yalnızca taşıyıcı annelik değil. Koronavirüs dönemindeki tartışmalı maske alımları, bağış yemekleri, villa satın alımı, Sparkasse kredileri ve diğer eleştiriler Spahn'ın siyasi kariyerini bugüne kadar sarsmaya yetmemişti. Bu nedenle siyasi kulislerde farklı bir değerlendirme öne çıkıyor. Buna göre 6 Eylül'de yapılacak Saksonya-Anhalt eyalet seçimleri öncesinde AfD'nin kamuoyu yoklamalarında açık ara birinci sırada yer alması ve Spahn dosyasının seçim kampanyasında CDU'ya karşı güçlü bir propaganda malzemesine dönüşme ihtimali parti yönetiminin hareket alanını daralttı. Bu görüşü savunanlar seçim baskısı olmasaydı Spahn'ın görevini sürdürmesinin daha olası olduğunu dile getiriyor. Gerçekten de Saksonya-Anhalt'ta seçim kampanyası başlamış durumda. Yaklaşık %41 oy oranıyla anketlerin zirvesindeki AfD ilk kez bir eyalet hükümetini kurmayı hedefliyor. Parti göç politikalarından kamu kurumlarının yeniden yapılandırılmasına, eğitim müfredatından kamu yayıncılığına kadar geniş kapsamlı değişiklikler vaat ediyor. Buna karşılık yüzlerce insan Magdeburg'da düzenlenen protestolarla AfD'nin seçim kampanyasını protesto etti. Spahn'ın istifası bu nedenle yalnızca bireysel bir siyasi kriz olarak görünmüyor. Yaşananlar bir yandan muhafazakar siyasette aile politikaları ve etik anlayışını, diğer yanda da seçim dönemlerinde siyasi sorumluluk ölçütlerinin nasıl değişebildiğini yeniden tartışmaya açmış durumda. Saksonya-Anhalt'ta AfD'nin seçim startına karşı yüzlerce kişi gösteri yaptı. Parti iktidara gelmesi halinde devlet kurumlarında kapsamlı değişiklikler ve medya politikalarında dönüşüm planlıyor. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde AfD yaklaşan eyalet parlamentosu seçimleri öncesindeki resmi seçim kampanyasını cumartesi günü Magdeburg'da başlattı. Ancak partinin seçim startı karşı protestoların gölgesinde gerçekleşti. AfD'nin etkinliği öncesinde yüzlerce insan fuar alanı önünde toplanarak partiyi protesto etti. MDR muhabirinin tahminine göre gösteriye 250 ile 300 kişi katılırken polis de katılımcı sayısını yaklaşık 300 olarak açıkladı. Protestoları düzenleyen dayanışmacı Magdeburg, solidarische Magdeburg ittifakı ise gün boyunca düzenlenen farklı eylemlere 400'den fazla insanın katıldığını bildirdi. Gösteri şimdi her zamankinden daha fazla demokrasi, insanlık, dayanışma sloganıyla düzenlendi. AfD ise aynı gün Magdeburg fuar alanında büyük bir etkinlikle seçim kampanyasını resmen başlattı. Girişlerde oluşan uzun kuyruklar nedeniyle program biraz gecikmeli başladı. Etkinlikte AfD'nin Saksonya-Anhalt başbakan adayı Ulrich Siegmund'la AfD federal eş başkanı Alice Weidel konuşma yaptı. AfD'nin seçim vaatlerine bakalım. AfD'nin seçim programında özellikle göç, eğitim, medya ve devlet yapısına ilişkin kapsamlı değişiklik önerileri bulunuyor. Parti, sınır dışı edilmek üzere bekleyen kişiler için geri gönderme merkezlerinin kapasitesinin artırılmasını, sığınmacılar için çalışma zorunluluğu getirilmesini, eğitim ve medya politikalarında değişiklik yapılmasını talep ediyor. Bunun yanı sıra AfD iktidara gelmesi halinde yüzlerce kamu kurumu çalışanının yeniden atanmasını planlıyor. Parti ayrıca mevcut radyo ve televizyon devlet sözleşmesini feshetmek istiyor. AfD'nin diğer bir hedefi ise okullardaki tarih derslerinin müfredatını yeniden düzenlemek. Parti ayrıca Saksonya-Anhalt eyaletinin tanıtım kampanyasında kullanılacak yeni sloganın Deutsch denken, Almanca düşünmek, Almanca tarzı düşünmek olmasını planlıyor. Saksonya-Anhalt'ta yapılacak eyalet parlamentosu seçimleri 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Son kamuoyu araştırmalarına göre AfD yaklaşık %41 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor. CDU ise yaklaşık %26 seviyesinde bulunuyor. AfD ilk kez bir eyalet hükümetini yönetmeyi ve mümkünse parlamentoda mutlak çoğunluğu elde etmeyi hedefliyor. AfD'nin yükselişi Saksonya-Anhalt seçimlerini yalnızca bir eyalet seçimi olmaktan çıkararak Almanya genelinde demokrasi, aşırı sağ ve siyasi sınırlar tartışmasını yeniden gündeme taşıyor. Nazi geçmişi nedeniyle aşırı sağ konusunda özel bir hassasiyet taşıyan Almanya'da siyasi aktörler çoğu zaman doğrudan Nazi veya faşist tanımlamaları kullanmaktan kaçınırken AfD'nin demokratik sistem içindeki yeri ve olası iktidar ihtimali tartışılmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının ardından Brent petrolünün fiyatı Haziran ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Bu artış Almanya'daki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. İran'daki çatışmalarda 3 ABD askerinin öldürülmesine karşılık olarak ABD İran'a yeniden saldırı düzenledi. ABD Başkanı Trump İran'ın yeniden çok sert vurulduğunu açıkladı ve operasyonun 3 büyük vatanseverin onuruna gerçekleştirildiğini iddia etti. Petrol pazartesi günü yaklaşık %3 yükselirken Brent petrol varil başına 90 doların üstüne çıktı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma Almanya'daki akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. NDR'in verilerine göre ülke genelinde 1 litre süper benzinin fiyatı dün ortalama 2 euro 22 sente çıktı. Bu rakam geçen haftaya göre hafif bir artışa işaret ediyor. Dizel fiyatı ise 2 euro 19 sente ulaştı. İran'daki çatışmalar başlamadan önce süper benzinin litre fiyatı 1.83 euro, dizelin ise 1.75 euro seviyesindeydi. Çatışmalar dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kontrolü etrafında yoğunlaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı İran'daki son saldırıların komuta merkezleri, hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme tesisleriyle füze ve drone gırlatma noktalarını hedef aldığını açıkladı. Bu operasyonların İran'ın boğazdaki ticari gemilere ve sivil mürettebata saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı belirtildi. Danger Dan ve Igor Levit'in ZDF'te performans sergilemesi yasaklandı. Alman 2. kanalı ZDF, Danger Dan ve Igor Levit'in Die Anstalt programında klasik antifaşist mücadele yöntemlerini konu alan Keine Angst adlı şarkıyı seslendirmesini yasakladı. Yaşanan bu tartışma Almanya'da medyanın aşırı sağın yükselişine karşı muhalif tutum sergilemekte giderek daha fazla zorlandığı yönündeki eleştirileri yeniden gündeme getirdi. Danger Dan ve Igor Levit'in aşırı sağcılığa karşı direnişi konu alan Keine Angst, Korkma ile programa çıkması planlanıyordu. Ancak 2. kanal ZDF şarkı sözlerinin şiddete çağrı olarak yorumlanabileceğini belirterek performansı iptal etti. Kanal böyle bir içeriğin yayın ilkeleriyle bağdaşmadığını savundu. Danger Dan ise kararı ifade ve sanat özgürlüğüne müdahale olarak nitelendirdi. Şarkının hiçbir bölümünün yasa dışı olmadığını söyleyen sanatçı ZDF yönetimini antifaşist bir eseri sansürlemekle suçladı. Alman Gazeteciler Birliği ve Verdi Sendikası da kararı editoryal bağımsızlığa ağır bir müdahale olarak değerlendirdi. Tartışmaların odağındaki Keine Angst, Nazi ve faşist gruplara karşı örgütlenmeyi ve dayanışmayı anlatıyor. Şarkıda aşırı sağcıların faaliyetlerinin araştırılması ve ifşa edilmesi çağrısı yapılıyor. ARD'nin haberine göre Danger Dan Antilopen Gang grubunun üyesi olarak uzun yıllardır aşırı sağcılık, ırkçılık ve antisemitizme karşı duruşuyla tanınıyor. Piyanist Igor Levit de benzer şekilde bu konulardaki toplumsal duyarlılığıyla bilinen sanatçılar arasında yer alıyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünüş olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerini severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: sebebine AfD seçim kampanyasını başlattı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 20 Temmuz Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Şpağın tartışması sürüyor. Asıl mesele taşıyıcı annelik mi yoksa seçim hesapları mı? CDU'nun önde gelen isimlerinden ve Bundestag'taki CDU-CSU grup başkanı Jens Spahn taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olmasının ardından başlayan tartışmalar üzerine görevinden istifa etti. Spahn, özel hayatındaki tercihle üstlendiği siyasi görevin gereklerinin artık bağdaşmadığını belirterek istifasını CDU Genel Başkanı ve Başbakan Friedrich Merz'le CSU lideri Markus Söder'e sundu. Tartışmanın odağında ise yalnızca Spahn'ın özel yaşamı değil, yıllardır savunduğu siyasi çizgiyle kişisel tercihi arasındaki çelişki yer alıyor. CDU ve CSU bugüne kadar etik gerekçelerle taşıyıcı anneliğe karşı çıkarken Spahn da Sağlık Bakanlığı döneminde bu uygulamanın yasallaştırılmasına açıkça karşı çıkan isimlerden biriydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde taşıyıcı anne aracılığıyla baba olduğunun ortaya çıkması bu nedenle parti içinde ve kamuoyunda yoğun eleştirilere yol açtı. Ancak birçok siyaset gözlemcisine göre tartışmanın asıl belirleyici unsuru yalnızca taşıyıcı annelik değil. Koronavirüs dönemindeki tartışmalı maske alımları, bağış yemekleri, villa satın alımı, Sparkasse kredileri ve diğer eleştiriler Spahn'ın siyasi kariyerini bugüne kadar sarsmaya yetmemişti. Bu nedenle siyasi kulislerde farklı bir değerlendirme öne çıkıyor. Buna göre 6 Eylül'de yapılacak Saksonya-Anhalt eyalet seçimleri öncesinde AfD'nin kamuoyu yoklamalarında açık ara birinci sırada yer alması ve Spahn dosyasının seçim kampanyasında CDU'ya karşı güçlü bir propaganda malzemesine dönüşme ihtimali parti yönetiminin hareket alanını daralttı. Bu görüşü savunanlar seçim baskısı olmasaydı Spahn'ın görevini sürdürmesinin daha olası olduğunu dile getiriyor. Gerçekten de Saksonya-Anhalt'ta seçim kampanyası başlamış durumda. Yaklaşık %41 oy oranıyla anketlerin zirvesindeki AfD ilk kez bir eyalet hükümetini kurmayı hedefliyor. Parti göç politikalarından kamu kurumlarının yeniden yapılandırılmasına, eğitim müfredatından kamu yayıncılığına kadar geniş kapsamlı değişiklikler vaat ediyor. Buna karşılık yüzlerce insan Magdeburg'da düzenlenen protestolarla AfD'nin seçim kampanyasını protesto etti. Spahn'ın istifası bu nedenle yalnızca bireysel bir siyasi kriz olarak görünmüyor. Yaşananlar bir yandan muhafazakar siyasette aile politikaları ve etik anlayışını, diğer yanda da seçim dönemlerinde siyasi sorumluluk ölçütlerinin nasıl değişebildiğini yeniden tartışmaya açmış durumda. Saksonya-Anhalt'ta AfD'nin seçim startına karşı yüzlerce kişi gösteri yaptı. Parti iktidara gelmesi halinde devlet kurumlarında kapsamlı değişiklikler ve medya politikalarında dönüşüm planlıyor. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde AfD yaklaşan eyalet parlamentosu seçimleri öncesindeki resmi seçim kampanyasını cumartesi günü Magdeburg'da başlattı. Ancak partinin seçim startı karşı protestoların gölgesinde gerçekleşti. AfD'nin etkinliği öncesinde yüzlerce insan fuar alanı önünde toplanarak partiyi protesto etti. MDR muhabirinin tahminine göre gösteriye 250 ile 300 kişi katılırken polis de katılımcı sayısını yaklaşık 300 olarak açıkladı. Protestoları düzenleyen dayanışmacı Magdeburg, solidarische Magdeburg ittifakı ise gün boyunca düzenlenen

0: farklı eylemlere 400'den fazla insanın katıldığını bildirdi. Gösteri şimdi her zamankinden daha fazla demokrasi, insanlık, dayanışma sloganıyla düzenlendi. AfD ise aynı gün Magdeburg fuar alanında büyük bir etkinlikle seçim kampanyasını resmen başlattı. Girişlerde oluşan uzun kuyruklar nedeniyle program biraz gecikmeli başladı. Etkinlikte AfD'nin Saksonya-Anhalt başbakan adayı Ulrich Siegmund'la AfD federal eş başkanı Alice Weidel konuşma yaptı. AfD'nin seçim vaatlerine bakalım. AfD'nin seçim programında özellikle göç, eğitim, medya ve devlet yapısına ilişkin kapsamlı değişiklik önerileri bulunuyor. Parti sınır dışı edilmek üzere bekleyen kişiler için geri gönderme merkezlerinin kapasitesinin artırılmasını, sığınmacılar için çalışma zorunluluğu getirilmesini, eğitim ve medya politikalarında değişiklik yapılmasını talep ediyor. Bunun yanı sıra AfD iktidara gelmesi halinde yüzlerce kamu kurumu çalışanının yeniden atanmasını planlıyor. Parti ayrıca mevcut radyo ve televizyon devlet sözleşmesini feshetmek istiyor. AfD'nin diğer bir hedefi ise okullardaki tarih derslerinin müfredatını yeniden düzenlemek. Parti ayrıca Saksonya-Anhalt eyaletinin tanıtım kampanyasında kullanılacak yeni sloganın Deutsch denken, Almanca düşünmek, Almanca tarzı düşünmek olmasını planlıyor. Saksonya-Anhalt'ta yapılacak eyalet parlamentosu seçimleri 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Son kamuoyu araştırmalarına göre AfD yaklaşık %41 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor. CDU ise yaklaşık %26 seviyesinde bulunuyor. AfD ilk kez bir eyalet hükümetini yönetmeyi ve mümkünse parlamentoda mutlak çoğunluğu elde etmeyi hedefliyor. AfD'nin yükselişi Saksonya-Anhalt seçimlerini yalnızca bir eyalet seçimi olmaktan çıkararak Almanya genelinde demokrasi, aşırı sağ ve siyasi sınırlar tartışmasını yeniden gündeme taşıyor. Nazi geçmişi nedeniyle aşırı sağ konusunda özel bir hassasiyet taşıyan Almanya'da siyasi aktörler çoğu zaman doğrudan Nazi veya faşist tanımlamaları kullanmaktan kaçınırken AfD'nin demokratik sistem içindeki yeri ve olası iktidar ihtimali tartışılmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının ardından Brent petrolünün fiyatı Haziran ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Bu artış Almanya'daki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. İran'daki çatışmalarda 3 ABD askerinin öldürülmesine karşılık olarak ABD İran'a yeniden saldırı düzenledi. ABD Başkanı Trump İran'ın yeniden çok sert vurulduğunu açıkladı ve operasyonun 3 büyük vatanseverin onuruna gerçekleştirildiğini iddia etti. Petrol pazartesi günü yaklaşık %3 yükselirken Brent petrol varil başına 90 doların üstüne çıktı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma Almanya'daki akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. NDR'in verilerine göre ülke genelinde 1 litre süper benzinin fiyatı dün ortalama 2 euro 22 sente çıktı. Bu rakam geçen haftaya göre hafif bir artışa işaret ediyor. Dizel fiyatı ise 2 euro 19 sente ulaştı. İran'daki çatışmalar başlamadan önce süper benzinin litre fiyatı 1.83 euro, dizelin ise 1.75 euro seviyesindeydi. Çatışmalar dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kontrolü etrafında yoğunlaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı İran'daki son saldırıların komuta merkezleri, hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme tesisleriyle füze ve drone gırlatma noktalarını hedef aldığını açıkladı. Bu operasyonların İran'ın boğazdaki ticari gemilere ve sivil mürettebata saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı belirtildi. Danger Dan ve Igor Levit'in ZDF'te performans sergilemesi yasaklandı. Alman 2. kanalı ZDF, Danger Dan ve Igor Levit'in Die Anstalt programında klasik antifaşist mücadele yöntemlerini konu alan Keine Angst adlı şarkıyı seslendirmesini yasakladı. Yaşanan bu tartışma Almanya'da medyanın aşırı sağın yükselişine karşı muhalif tutum sergilemekte giderek daha fazla zorlandığı yönündeki eleştirileri yeniden gündeme getirdi. Danger Dan ve Igor Levit'in aşırı sağcılığa karşı direnişi konu alan Keine Angst, Korkma ile programa çıkması planlanıyordu. Ancak 2. kanal ZDF şarkı sözlerinin şiddete çağrı olarak yorumlanabileceğini belirterek performansı iptal etti. Kanal böyle bir içeriğin yayın ilkeleriyle bağdaşmadığını savundu. Danger Dan ise kararı ifade ve sanat özgürlüğüne müdahale olarak nitelendirdi. Şarkının hiçbir bölümünün yasa dışı olmadığını söyleyen sanatçı ZDF yönetimini antifaşist bir eseri sansürlemekle suçladı. Alman Gazeteciler Birliği ve Verdi Sendikası da kararı editoryal bağımsızlığa ağır bir müdahale olarak değerlendirdi. Tartışmaların odağındaki Keine Angst, Nazi ve faşist gruplara karşı örgütlenmeyi ve dayanışmayı anlatıyor. Şarkıda aşırı sağcıların faaliyetlerinin araştırılması ve ifşa edilmesi çağrısı yapılıyor. ARD'nin haberine göre Danger Dan Antilopen Gang grubunun üyesi olarak uzun yıllardır aşırı sağcılık, ırkçılık ve antisemitizme karşı duruşuyla tanınıyor. Piyanist Igor Levit de benzer şekilde bu konulardaki toplumsal duyarlılığıyla bilinen sanatçılar arasında yer alıyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin'in programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünüş olsun ama mutlaka merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Grazie, buonanotte. Grazie a voi tutti.
1: Sosyal yardımlar engelleniyor. Karlarda alkol yasaklanacak.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 21 Temmuz Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren önemli gelişmeler var. Çocuklara ayrılan sosyal yardımlar neden ihtiyaç sahiplerine ulaşmıyor? Deutsche Bahn neden tren istasyonlarında alkolü tamamen yasaklamaya hazırlanıyor? Hükümet 4 yaşındaki çocuklar için neden zorunlu dil testi getiriyor? Ve Avrupa Birliği kullanılmamış yeni kıyafetlerin çöpe atılmasına neden dur dedi. Tüm bu gelişmeleri, ayrıntıları ve perde arkasındaki tartışmaları şimdi birlikte değerlendireceğiz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bürokrasi sosyal yardımları engelliyor. 10 çocuktan 8'i spor ve kültür desteğine ulaşamıyor. Almanya'da dar gelirli ailelerin çocukları için ayrılan milyonlarca euroluk devlet desteği karmaşık başvuru süreçleri nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ulaşamıyor. Bertelsmann Vakfı'nın yayınladığı yeni araştırma okul, spor ve kültürel etkinliklere katılımı desteklemek amacıyla oluşturulan eğitim ve katılım paketinin uygulamada büyük ölçüde amacına ulaşamadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım için verilen aylık 15 euroluk destekten yararlanması gereken çocukların %80'inden fazlası bu ödeneği alamıyor. 6-15 yaş grubundaki çocukların yalnızca %18'i, 15-18 yaş grubundakilerin ise sadece %12'si bu haktan yararlanabiliyor. Sosyal yardım alan ve iltica yasası kapsamındaki ailelerin çocuklarında bu oran daha da düşük. Sorun yalnızca spor ve kültürel faaliyetlerle sınırlı değil. Yıllık 195 euroluk okul ihtiyaçları desteğinden temel güvence alan ailelerin çocuklarının yaklaşık %78'i yararlanırken her 5 çocuktan biri defter, kalem ve diğer okul malzemeleri için verilen yardımı alamıyor. Okullardaki ortak öğle yemeği desteğinden ise yalnızca %37'si faydalanabiliyor. Bertelsmann Vakfı uzmanı Funke, düşük yararlanma oranının çocukların bu desteğe ihtiyaç duymamasından değil, sistemin aşırı karmaşık olmasından kaynaklandığını belirtti. Vakfa göre çok sayıda başvuru formu, yoğun belge talebi ve farklı kurumlar tarafından yürütülen işlemler ailelerin önemli bölümünü daha başvuru aşamasında vazgeçiriyor. Uzmanlar sistemin önündeki başlıca engelleri 4 maddede özetliyor. 1. Her destek kalemi için ayrı başvuru yapılması gerekiyor. Okul gezisi, spor kulübü veya müzik kursu gibi her faaliyet için yeniden dilekçe hazırlanması isteniyor. Karmaşık bürokratik süreçler ve resmi evraklar özellikle Almancası yeterli olmayan aileler için ciddi bir engel oluşturuyor. 3. Birçok aile çocukları için spor, kültür, okul servisi, özel ders veya diğer eğitim destekleri bulunduğundan haberdar bile değil. 4. Başvuru süresi kaçırıldığında geriye dönük ödeme yapılmıyor ve bu hak tamamen kaybediliyor. Bertelsmann Vakfı ve çok sayıda sosyal yardım kuruluşu bürokrasinin azaltılmasını ve hak sahiplerine ödemelerin ek başvuru gerekmeksizin otomatik olarak yapılmasını talep ediyor. Böylece hem ailelerin hem de belediyelerin üzerindeki idare yükün önemli ölçüde azalacağı belirtiliyor. Sisteme yönelik eleştiriler ise bunun ötesine geçiyor. Alman Eğitim ve Bilim Sendikası GEW ile Paritätischer Gesamtverband başta olmak üzere birçok uzman mevcut yapının yoksul ailelerin yardımlara erişimini zorlaştırdığını savunuyor. Eleştirmenlere göre sistem otomatik hale getirildiğinde hak sahibi milyonlarca çocuk desteklerden otomatik olarak yararlanacak ve bu da devlet bütçesine ek maliyet getirecek. Bu nedenle bürokratik süreçler fiilen devlet harcamalarını sınırlayan doğal bir baraj işlevi görüyor. Resmi makamlar ve mevcut sistemi savunan siyasetçiler ise bu eleştirileri kabul etmiyor. Ancak Bertelsmann Vakfı'nın araştırması mevcut uygulamanın çocukların eğitim, spor ve sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla 2011 yılında yürürlüğe giren eğitim ve katılım paketinin hedeflerine ulaşmakta ciddi eksiklikler yaşadığını bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle dar gelirli ailelerin çocukları için ayrılan desteklerin önemli bir bölümü ihtiyaç sahiplerine ulaşamadan sistem içinde kayboluyor. Şimdi ise günlük yaşamı doğrudan etkileyecek başka bir düzenlemeye geçiyoruz. Deutsche Bahn Almanya genelinde yaklaşık 5400 tren istasyonunda alkol tüketimini yasaklamayı planlıyor. Şirket gelecekte alkol tüketiminin yalnızca istasyonlardaki restoran ve kafelerde mümkün olacağını, peronlarda, bekleme alanlarında ve istasyon hollerinde ise tamamen yasaklanacağını doğruladı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Pala, Bild gazetesine yaptığı açıklamada bu uygulamanın hem yolcular hem de tren personeli için daha fazla düzen ve güvenlik sağlayacağını söyledi. Alkol yasağının Ekim ayı ortasına kadar yürürlüğe girmesi planlanıyor. Kurala uymayanların alanı terk etmesi istenecek, tekrar eden ihlallerde istasyonlara giriş yasağı uygulanabilecek. Frankfurt, Hamburg ve Köln gibi büyük istasyonlarda alkol yasağı zaten uzun süredir yürürlükte. Sıradaki haberimiz eğitim politikası ile ilgili. Almanya'da hükümet 4 yaşındaki tüm çocuklara zorunlu dil testi getiren kapsamlı bir kreş reformu hazırladı. Tasarıya göre çocukların dil gelişimi erken yaşta değerlendirilecek, eksiklik tespit edilenler standartlaştırılmış destek programlarına yönlendirilecek. Bakanlık verileri bu. Eyaletlerde çocukların 3'te 1'inin ilkokula yetersiz dil becerisiyle başladığını gösteriyor. Sorun yalnızca göçmen kökenli çocuklarla sınırlı değil. Almancayı ana dil olarak konuşan birçok çocuk da ifade ve anlama güçlüğü yaşıyor. Eyaletler arasında dil değerlendirme uygulamaları büyük farklılık gösterdiği için yeni düzenleme ulusal standart oluşturmayı hedefliyor. Uzmanlar dil gelişiminin desteklenmesi için çocukların kreşe erken başlamasının kritik olduğunu vurguluyor. Eğitim Bakanı reformun amacının tüm çocuklara ilkokula eşit şartlarda başlama fırsatı sunmak olduğunu belirtiyor. Çocukların eğitimde fırsat eşitliği tartışılırken Avrupa Birliği de bu kez çevre ve sürdürülebilirlik konusunda dikkat çeken yeni bir adım attı. Avrupa Birliği satılamayan kıyafetlerin imhasını yasakladı. Avrupa Birliği tekstil israfını azaltmak için büyük moda şirketlerinin satılmayan yeni kıyafet ve ayakkabıları imha etmesine yasak koydu. Dünden itibaren yürürlüğe giren düzenleme firmalara bu ürünleri yeniden satışa sunmaya, bağışlamaya veya geri dönüştürmeye yönlendirecek. Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre Avrupa'da her yıl satılamayan tekstil ürünlerinin %9'u hiç kullanılmadan yok ediliyor ve bu durum yaklaşık 5,6 milyon ton karbondioksit salınımına yol açıyor. Yeni kurallar hem çevresel etkiyi azaltmayı hem de gereksiz üretimi sınırlandırmayı hedefliyor. Şirketler satılamayan ürünleri ikinci el kanallarına yönlendirmek, bağışlamak veya geri dönüşüme vermek zorunda olacak. Sağlık riski taşıyan ya da yeniden kullanılamayacak ürünler için istisnalar bulunuyor. Büyük şirketler ayrıca imha ettikleri ürünlere ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşmakla yükümlü olacak. Düzenleme ilk etapta büyük firmaları kapsarken küçük işletmeler muaf tutuluyor. Orta ölçekli işletmelere ise daha uzun bir geçiş süreci tanınıyor. Karar moda sektöründe hem destek hem eleştiri topladı. Çevre örgütleri düzenlemeyi olumlu bulsa da etkin denetim olmazsa plastik dönüşümünde olduğu gibi şirketlerin kuralları farklı yollarla aşabileceği uyarısında bulunuyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haberler farklı alanlardan olsa da ortak bir gerçeğe işaret ediyor. Bir yanda çocuklar için ayrılan sosyal yardımların bürokrasiye takılması, diğer yanda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme çabaları, kamusal alanlarda güvenliği artırmaya yönelik yeni kurallar ve çevreyi korumak için atılan adımlar. Tüm bu gelişmeler alınan siyasi kararların günlük yaşamı ne kadar doğrudan etkilediğini bir kez daha gösteriyor. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, merakla kalın.
4: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel dinliyorsunuz. 57-80-65. Radyo Kassel 57-80-65.

0: Radyo Kassel 0561
1: 57 80 65.
0: posta@radyokassel.de.
2: İki gözüm anlamadım olanı, bulamadım ayrılığa yalanı. Bu ne biçim aşk?

Değerli dinleyiciler, sıradaki haberimiz kaloriferlerini değiştirecek ev sahipleri için. Isıtma sistemini değiştireceklere yeni destek söz konusu. Devlet teşvikleri yeniden düzenlendi. Almanya'daki eski ısıtma sistemini değiştirmek isteyenler için yeni teşvik dönemi başladı. Devlet Bankası KfW başvuru sistemini güncellerken hükümet de destek modelini gelir durumuna göre yeniden şekillendirdi. Yeni düzenleme ile düşük gelirli haneler daha yüksek destek alırken yüksek gelir gruplarına sağlanan teşvikler azaltıldı. Bugünden itibaren yeni başvuru yapanlar ısı pompası veya çevre dostu diğer ısıtma sistemleri için destek talebinde bulunabilecek. Hükümet teşviklerin artık herkese eşit dağıtılmayacağını, bunun yerine sosyal kriterlere göre kademeli bir sistem uygulanacağını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre iklim dostu ısıtma sistemine geçişte devlet desteğinin miktarı hane gelirine göre belirlenecek. Hükümete göre düşük gelirli aileler bu dönüşüm için mali desteğe daha fazla ihtiyaç duyarken yüksek gelir grubundakiler için teşvik daha çok yatırım yapmalarını özendiren bir unsur olarak görülüyor. Destek hesaplanırken artık hanede 18 yaşın altında çocuk bulunup bulunmadığı da dikkate alınacak. Teşvik kapsamında dikkate alınan azami yatırım tutarı 30 bin eurodan 28 bin euroya düşürüldü. Bu üst sınır 2030 yılına kadar her 6 ayda bir 750 euro azaltılacak ve sonunda 22 bin euroya inecek. Devlete uygun görülen yatırım tutarının en fazla %80'ini karşılayacak. Bunun için önce %30 oranında temel destek verilecek, ardından gelir durumuna göre ek teşvik uygulanacak. Gelir gruplarına göre ek destek oranları şöyle belirlendi. Vergiye tabi yıllık geliri 30 bin euroya kadar olan haneler, %40 ek destek, geliri 40 bin euroya kadar olan haneler, %30 ek destek, geliri 50 bin euroya kadar olan haneler %10 ek destek. Hanede en az reşit olmayan bir çocuk bulunuyorsa, bu gelir sınırları her kategori için 10 bin euro artırılacak. Çalışır durumda olmasına rağmen çevreye zarar veren eski bir ısıtma sistemini değiştirenler için verilen iklim hızı bonusu da, yani klima geschwindigkeitsbonus, bonus devam edecek. Ancak bonus oranı %20'den %16'ya düşürüldü. Bu teşvik önümüzdeki yıllarda kademeli olarak azaltılacak ve 2028 yılında tamamen kaldırılacak. Böylece hükümet eski sistemlerini erken yenileyenleri ödüllendirmeyi amaçlıyor. Federal hükümet 2027 yılından itibaren teşvik sistemine yeni bir kriter eklemeyi planlıyor. Buna göre satın alınacak ısı pompasının Avrupa Birliği'nde üretilip üretilmediği de destek miktarını etkileyecek.

0: Sosyal yardımlar engelleniyor. Garlarda alkol yasaklanacak.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 21 Temmuz Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren önemli gelişmeler var. Çocuklara ayrılan sosyal yardımlar neden ihtiyaç sahiplerine ulaşmıyor? Deutsche Bahn neden tren istasyonlarında alkolü tamamen yasaklamaya hazırlanıyor? Hükümet 4 yaşındaki çocuklar için neden zorunlu dil testi getiriyor? Ve Avrupa Birliği kullanılmamış yeni kıyafetlerin çöpe atılmasına neden dur dedi. Tüm bu gelişmeleri, ayrıntıları ve perde arkasındaki tartışmaları şimdi birlikte değerlendireceğiz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bürokrasi sosyal yardımları engelliyor. 10 çocuktan 8'i spor ve kültür desteğine ulaşamıyor. Almanya'da dar gelirli ailelerin çocukları için ayrılan milyonlarca euroluk devlet desteği karmaşık başvuru süreçleri nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ulaşamıyor. Bertelsmann Vakfı'nın yayınladığı yeni araştırma okul, spor ve kültürel etkinliklere katılımı desteklemek amacıyla oluşturulan eğitim ve katılım paketinin uygulamada büyük ölçüde amacına ulaşamadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım için verilen aylık 15 euroluk destekten yararlanması gereken çocukların %80'inden fazlası bu ödeneği alamıyor. 6-15 yaş grubundaki çocukların yalnızca %18'i, 15-18 yaş grubundakilerin ise sadece %12'si bu haktan yararlanabiliyor. Sosyal yardım alan ve iltica yasası kapsamındaki ailelerin çocuklarında bu oran daha da düşük. Sorun yalnızca spor ve kültürel faaliyetlerle sınırlı değil. Yıllık 195 euroluk okul ihtiyaçları desteğinden temel güvence alan ailelerin çocuklarının yaklaşık %78'i yararlanırken her 5 çocuktan biri defter, kalem ve diğer okul malzemeleri için verilen yardımı alamıyor. Okullardaki ortak öğle yemeği desteğinden ise yalnızca %37'si faydalanabiliyor. Bertelsmann Vakfı uzmanı Funke, düşük yararlanma oranının çocukların bu desteğe ihtiyaç duymamasından değil, sistemin aşırı karmaşık olmasından kaynaklandığını belirtti. Vakfa göre çok sayıda başvuru formu, yoğun belge talebi ve farklı kurumlar tarafından yürütülen işlemler ailelerin önemli bölümünü daha başvuru aşamasında vazgeçiriyor. Uzmanlar sistemin önündeki başlıca engelleri 4 maddede özetliyor. 1. Her destek kalemi için ayrı başvuru yapılması gerekiyor. Okul gezisi, spor kulübü veya müzik kursu gibi her faaliyet için yeniden dilekçe hazırlanması isteniyor. Karmaşık bürokratik süreçler ve resmi evraklar özellikle Almancası yeterli olmayan aileler için ciddi bir engel oluşturuyor. 3. Birçok aile çocukları için spor, kültür, okul servisi, özel ders veya diğer eğitim destekleri bulunduğundan haberdar bile değil. 4. Başvuru süresi kaçırıldığında geriye dönük ödeme yapılmıyor ve bu hak tamamen kaybediliyor. Bertelsmann Vakfı ve çok sayıda sosyal yardım kuruluşu bürokrasinin azaltılmasını ve hak sahiplerine ödemelerin ek başvuru gerekmeksizin otomatik olarak yapılmasını talep ediyor. Böylece hem ailelerin hem de belediyelerin üzerindeki idare yükün önemli ölçüde azalacağı belirtiliyor. Sisteme yönelik eleştiriler ise bunun ötesine geçiyor. Alman Eğitim ve Bilim Sendikası GEW ile Paritetische Gesamtverband başta olmak üzere birçok uzman mevcut yapının yoksul ailelerin yardımlara erişimini zorlaştırdığını savunuyor. Eleştirmenlere göre sistem otomatik hale getirildiğinde hak sahibi milyonlarca çocuk desteklerden otomatik olarak yararlanacak ve bu da devlet bütçesine ek maliyet getirecek. Bu nedenle bürokratik süreçler fiilen devlet harcamalarını sınırlayan doğal bir baraj işlevi görüyor. Resmi makamlar ve mevcut sistemi savunan siyasetçiler ise bu eleştirileri kabul etmiyor. Ancak Bertelsmann Vakfı'nın araştırması mevcut uygulamanın çocukların eğitim, spor ve sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla 2011 yılında yürürlüğe giren eğitim ve katılım paketinin hedeflerine ulaşmakta ciddi eksiklikler yaşadığını bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle dar gelirli ailelerin çocukları için ayrılan desteklerin önemli bir bölümü ihtiyaç sahiplerine ulaşamadan sistem içinde kayboluyor. Şimdi ise günlük yaşamı doğrudan etkileyecek başka bir düzenlemeye geçiyoruz. Deutsche Bahn, Almanya genelinde yaklaşık 5400 tren istasyonunda alkol tüketimini yasaklamayı planlıyor. Şirket, gelecekte alkol tüketiminin yalnızca istasyonlardaki restoran ve kafelerde mümkün olacağını, peronlarda, bekleme alanlarında ve istasyon hollerinde ise tamamen yasaklanacağını doğruladı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Pala, Bild gazetesine yaptığı açıklamada bu uygulamanın hem yolcular hem de tren personeli için daha fazla düzen ve güvenlik sağlayacağını söyledi. Alkol yasağının Ekim ayı ortasına kadar yürürlüğe girmesi planlanıyor. Kurala uymayanların alanı terk etmesi istenecek, tekrar eden ihlallerde istasyonlara giriş yasağı uygulanabilecek. Frankfurt, Hamburg ve Köln gibi büyük istasyonlarda alkol yasağı zaten uzun süredir yürürlükte. Sıradaki haberimiz eğitim politikası ile ilgili. Almanya'da hükümet 4 yaşındaki tüm çocuklara zorunlu dil testi getiren kapsamlı bir kreş reformu hazırladı. Tasarıya göre çocukların dil gelişimi erken yaşta değerlendirilecek, eksiklik tespit edilenler standartlaştırılmış destek programlarına yönlendirilecek. Bakanlık verileri bu. Eyaletlerde çocukların 1/3'ünün ilkokula yetersiz dil becerisiyle başladığını gösteriyor. Sorun yalnızca göçmen kökenli çocuklarla sınırlı değil. Almancayı ana dil olarak konuşan birçok çocuk da ifade ve anlama güçlüğü yaşıyor. Eyaletler arasında dil değerlendirme uygulamaları büyük farklılık gösterdiği için yeni düzenleme ulusal standart oluşturmayı hedefliyor. Uzmanlar dil gelişiminin desteklenmesi için çocukların kreşe erken başlamasının kritik olduğunu vurguluyor. Eğitim Bakanı reformun amacının tüm çocuklara ilkokula eşit şartlarda başlama fırsatı sunmak olduğunu belirtiyor. Çocukların eğitimde fırsat eşitliği tartışılırken Avrupa Birliği de bu kez çevre ve sürdürülebilirlik konusunda dikkat çeken yeni bir adım attı. Avrupa Birliği satılamayan kıyafetlerin imhasını yasakladı. Avrupa Birliği tekstil israfını azaltmak için büyük moda şirketlerinin satılmayan yeni kıyafet ve ayakkabıları imha etmesine yasak koydu. Dünden itibaren yürürlüğe giren düzenleme firmalara bu ürünleri yeniden satışa sunmaya, bağışlamaya veya geri dönüştürmeye yönlendirecek. Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre Avrupa'da her yıl satılamayan tekstil ürünlerinin %9'u hiç kullanılmadan yok ediliyor ve bu durum yaklaşık 5,6 milyon ton karbondioksit salınımına yol açıyor. Yeni kurallar hem çevresel etkiyi azaltmayı hem de gereksiz üretimi sınırlandırmayı hedefliyor. Şirketler satılamayan ürünleri ikinci el kanallarına yönlendirmek, bağışlamak veya geri dönüşüme vermek zorunda olacak. Sağlık riski taşıyan ya da yeniden kullanılamayacak ürünler için istisnalar bulunuyor. Büyük şirketler ayrıca imha ettikleri ürünlere ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşmakla yükümlü olacak. Düzenleme ilk etapta büyük firmaları kapsarken küçük işletmeler muaf tutuluyor. Orta ölçekli işletmelere ise daha uzun bir geçiş süreci tanınıyor. Karar moda sektöründe hem destek hem eleştiri topladı. Çevre örgütleri düzenlemeyi olumlu bulsa da etkin denetim olmazsa plastik dönüşümünde olduğu gibi şirketlerin kuralları farklı yollarla aşabileceği uyarısında bulunuyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haberler farklı alanlardan olsa da ortak bir gerçeğe işaret ediyor. Bir yanda çocuklar için ayrılan sosyal yardımların bürokrasiye takılması, diğer yanda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme çabaları, kamusal alanlarda güvenliği artırmaya yönelik yeni kurallar ve çevreyi korumak için atılan adımlar. Tüm bu gelişmeler alınan siyasi kararların günlük yaşamı ne kadar doğrudan etkilediğini bir kez daha gösteriyor. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.
7: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.